sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be Eşref?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin kara olur Kadir.
3: Değer bilmeyen her kim varsa sırtı döndüm. Güvendikçe üzüldüm, üzüldükçe doldu küllük. Onlar yalandı çünkü.

93.5.

kurumuş yaprak gibi düşerken dalından. Bir rah gibi uzun sesli koptun dudaklarımdan. Ben ay yüzlü

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür var.

0: varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdeniz'in altından doğal gaz boru hattıyla bağlanacak. Projeye ilişkin ilk imzalar Kuzey Kıbrıs'ta atıldı. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında deniz altından geçecek doğal gaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz. Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda doğal gaz iletim hattı inşa edeceğiz. Anamur'dan başlayıp Tekneci'ye gelecek. Getireceğimiz doğal gazla artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir elektrik bolluğuna kavuşacak dedi. Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen ehliyet sınavında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 20 kişiden 15'i tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Almeria şehrinde yaşanan orman yangınları ve meydana gelen can kayıpları için başsağlığı mesajı yayımladı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı açıklamada İran görüşmelere devam etmemizi talep etti. Bunu kabul ettik ancak Amerika Birleşik Devletleri kendilerine çok net şekilde ateşkesin sona erdiğini bildirdiği ifadelerini kullandı.
2: Spor.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. 2-1 sonuçlanan maçta İspanya yarı finale çıktı. Fenerbahçe'den merakla beklenen Greenwood açıklaması geldi. Oğuz Çetin taraftara müjdeyi verdi. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Greenwood transferiyle ilgili sorusuna geliyor yanıtını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Altın Ordu'nun belirtilen süre içerisinde 2. lige katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3. lige düşürülmesine karar verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimler, batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdeniz'in altından doğal gaz boru hattıyla bağlanacak. Projeye ilişkin ilk imzalar Kuzey Kıbrıs'ta atıldı. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında deniz altından geçecek doğal gaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz. Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda doğal gaz iletim hattı inşa edeceğiz. Anamur'dan başlayıp Tekneci'ye gelecek. Getireceğimiz doğal gazla artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir elektrik bolluğuna kavuşacak dedi. Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen ehliyet sınavında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 20 kişiden 15'i tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı İspanya'nın Almeria şehrinde yaşanan orman yangınları ve meydana gelen can kayıpları için başsağlığı mesajı yayımladı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı açıklamada İran görüşmelere devam etmemizi talep etti. Bunu kabul ettik ancak Amerika Birleşik Devletleri kendilerine çok net şekilde ateşkesin sona erdiğini bildirdi ifadelerini kullandı.
2: Spor.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. 2-1 sonuçlanan maçta İspanya yarı finale çıktı. Fenerbahçe'den merakla beklenen Greenwood açıklaması geldi. Oğuz Çetin taraftara müjdeyi verdi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Greenwood transferiyle ilgili sorusuna geliyor yanıtını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Altın Ordu'nun belirtilen süre içerisinde 2. lige katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3. lige düşürülmesine karar verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimler, batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Pembe. Alabildiğine pembe. Pembe. Küller düşüyor gözlerime. Belki bir ışık, belki bir aşık. Hatıralar içimde karma karışık.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla anma programı gerçekleştirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerjide yeni bir yatırım dönemine kapı aralıyoruz. 1500 MW kapasiteli 7 rüzgar ve 900 MW kapasiteli 14 güneş enerjisi yarışmasıyla sektörümüze yeni bir ivme kazandıracağız dedi. Tunceli merkezli 7 ilde sanal medya üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenip gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. MASAK incelemelerinde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 26 milyon liralık şüpheli para hareketi tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerde ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump kendisine yönelik bir suikast planını gerçekleştirmeleri durumunda İran'ın daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalanmasını istediğini bildirdi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. 2-1 sonuçlanan maçta İspanya yarı finale çıktı. Fenerbahçe'den merakla beklenen Greenwood açıklaması geldi. Oğuz Çetin taraftara müjdeyi verdi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Greenwood transferiyle ilgili sorusuna geliyor yanıtını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Altın Ordu'nun belirtilen süre içerisinde 2. lige katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3. lige düşürülmesine karar verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimler batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
2: Haber 95.5.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla anma programı gerçekleştirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerjide yeni bir yatırım dönemine kapı aralıyoruz. 1500 MW kapasiteli 7 rüzgar ve 900 MW kapasiteli 14 güneş enerjisi yarışmasıyla sektörümüze yeni bir ivme kazandıracağız dedi. Tunceli merkezli 7 ilde sanal medya üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenip gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. MASAK incelemelerinde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 26 milyon liralık şüpheli para hareketi tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerde ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump kendisine yönelik bir suikast planını gerçekleştirmeleri durumunda İran'ın daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalanmasını istediğini bildirdi.
2: Spor.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. 2-1 sonuçlanan maçta İspanya yarı finale çıktı. Fenerbahçe'den merakla beklenen Greenwood açıklaması geldi. Oğuz Çetin taraftara müjdeyi verdi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Greenwood transferiyle ilgili sorusuna geliyor yanıtını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Altın Ordu'nun belirtilen süre içerisinde 2. lige katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3. lige düşürülmesine karar verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimler, batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

0: Acil Çağrı Merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

bizden doğarız. Her gün bin renk içinde. Sen bir anka koşusun, bensek bir akıbet.

bizden doğarız. Her gün bin renk içinde. Sen bir anka koşusun, bensek bir akı. Akıp gideriz gecede.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taçlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından paylaştığı mesajda tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenistan'ın 31. yılında katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenistan'ı asla unutmayacağız ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, biz istiyoruz ki Mardin'den bilim insanları, mühendisler, girişimciler, akademisyenler, sporcular ve ülkesine değer katan gençler yetişsin, yetişmeye devam etsin. Yine bu toprakların evladı, kıymetli bilim insanı, Nobel ödüllü Aziz Sancarlar yetişmeye devam etsin. Zira Türkiye yüzyılının en güçlü sermayesi iyi yetişmiş gençler olacaktır. Mardin'de Türkiye'de buna fazlasıyla yakındır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli uzman jandarma çavuş Mehmet Demirbaş'ın yaşanan bir olaya müdahale ettiği sırada yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.
1: Spor.
0: Filenin Sultanları 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasının 3. maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. 2-1 sonuçlanan maçta İspanya yarı finale çıktı. Fenerbahçe'den merakla beklenen Greenwood açıklaması geldi. Oğuz Çetin taraftara müjdeyi verdi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Greenwood transferiyle ilgili

0: sorusuna geliyor yanıtını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Altın Ordu'nun belirtilen süre içerisinde 2. lige katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3. lige düşürülmesine karar verdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimler batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taçlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

Get tired.

0: bile kendimden uzamam. Her varış kendime aşk gizledim bedenime. Bulan alır, sormam kimsin, bilirim bendesin, içimdesin. Kendim kendime söyledim ben buyum. Buysam kendime, bundan kime ne, her varış kendime, herkes dönsün kendine.
1: Şırıksa plak şarkı sussun, bensem suçlu tanrı sussun, oysa suçlu herkes sussun, ben buyum.

gün gelip bir şamar gibi patladığında hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı bir küfür ağız dolusu. Kimi masasında havyar tabağıyla karşı masadaki güzellere, kimi kim bilir kaç gün önceki gazetenin üzerinde soğan cücüğüne talip.

karşılık var, çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm.

0: bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

Geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taçlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Öz Karadeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: Mutluluk bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası.
1: Ritimle dans et.
0: Olmazsa olmaz.
1: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
0: Ritimle dans et.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Tüm hitlerle beraber buradayız.
0: En son hit şarkılar.
1: Şarkılar. Şarkılar. Buradayız. Buradayız. Buradayız.
2: Aç radyonu.
3: Hey dostum.
4: Dikkat dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
5: Evet. İyi bir haber almanın tam evet. Zamanı.
6: Aksi Show başlıyor.
5: Ne?
7: Sonunda.
5: Şimdi mi? Evet. Şimdi.
8: Bence bu muhteşem.
9: Koltuklarınızı yatay konuma getirin, emniyet kemerlerinize bağlayın, hatta düğüm atın.
10: Bunu ne kadar uzun zamandır bekliyordum bilemezsin.
9: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
11: Artık başlasın.
6: Aksi Show başlıyor.
12: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
13: Gel

0: fazlasıyla muhteşem.
1: Ve çok çekici.
2: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
3: Maxi Show başlıyor.
4: Maxi Show. Maxi Show.

Orada biri var mı acaba? Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonu, biliyorsunuz ki Radyo Kulüp. Maxi ben. Saatlerimiz 19.32'yi göstermek, 38 diyecektim az da ama 32. 32'yi göstermekte. 22'ye kadar buradayız. Salla artık, vakti geldi. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde, trafikte. Evet, kimler nerelerde ne şekilde dinliyor ise hepinize selam olsun ve şimdi bu sıcak havalarda dinlenebilecek, içimizi serinletecek diyebileceğimiz bir şarkıyla programımızı açacağız demeyi çok isterdim ama öyle bir şarkı yok efendim. Hani ben bir şarkı dinleyeyim de şöyle bir serinleyeyim diyeceğiniz bir şarkı varsa, öyle bir şarkı söyleyin, ben de bileyim ya. Ben bilmiyorum böyle bir şarkı. Ama içimizi yakacak çok şarkı var. Ama yok, yine ama dedim, farkındayım. İçimizi yakacak şarkı varsa içimizi serinletecek şarkı da olabilir. Buz gibi. Gözlerime bak ve beni hapset. Salla kalçayı tek harekette. Eğlence hep dans, beni de bekle. Hadi bakalım o zaman, manifestle programımıza başlıyoruz. Sonrasında yine burada olmaya devam ediyoruz. Burası Radyo Kulüp ve Maxi ben. Birazdan Instagram'dan da yayınımızı aktif hale getireceğiz. Instagram'dan beni takip etmek istiyorsanız Maxi Show 1 Instagram hesabım. Maxi Show 1. Maxi Show.

Manifest'in bu güzel şarkısının ardından devam ediyoruz programımıza. Maxi Show bir Instagram hesabım. Bulamadık diyenler var. Maxi yazınca çıkıyorum ben. Nasıl yani Maxi? M-A-X yazı çıkıyorum. Aa, bulamadık diyor. Yalancı, yalancı. Ya bulamamış da olabilir ya. Pekala. Devam ediyoruz. Birazdan gecenin konusu, akşamın konusu. Şimdi akşam, biraz sonra ilerleyen saatlerde gece olacak ya. Şimdi akşam. 19.37'de biz mantıklı insanlar birbirimize iyi akşamlar diliyoruz. Ama 21'den sonra iyi gecelere doğru gidiyor değil mi? Çok fazla dinlemiş olduğumuz, çok fazla sevilen bir şarkı ve son dönemlerde de çok fazla yine dinlenilen bir şarkıya yer vereceğim. Çıtır Kızlar'dan Yaşanacak radyonuzda olacak sevgili dinleyenler. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Geliyorum birazdan bir yerlere, hiçbir yerlere kaybolmayın. Geliyoruz. Hadi Yaşanacaksa yaşansın artık. Bakalım kim der?

bitmesin akşamdan sabaha kadar. Pekala, devam ediyoruz programımıza. Şimdi ise şöyle bir şarkıyla programımıza devam edeceğiz. Şöyle bir Serdar Ortaç'tan Şeytan. Şeytan mıydı bunun adı ya? Yanlış yeri mi açtık? Evet, güzel bir Serdar Ortaç şarkısı. Ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. 95.5'te Radyo Kulüp'tesiniz. Maxi Show'dasınız sevgili dinleyenlerimiz. Maxi Show bir Instagram hesabımız. Şu anda kimler nerelerde ne şekilde beni dinliyor ise bu şarkıyı hepinize armağan edelim o zaman. Evet, edelim. Evet, edelim. Gelsin Serdar Ortaç'tan bu şarkı.

program devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi Mustafa Sandal'la programımıza devam edeceğiz. Bu şarkımızda şu anda deniz kenarında beni dinleyenlere armağan edeceğim. Böyle bu saatte tam da deniz kenarı saati değil mi? Saat kaç? 19.30 kaç? 34 olur mu ya? 19.54. Zaten 19.30 kaçta geldik? 19.30 bir şeydi ama geldiğimiz saat. Tam deniz kenarına böyle oturacaksın, sandalyeni açacaksın, kahveni yudumlayacaksın. Of! Birazdan bana hava atmaya başlarlar yani. Derler ki işte şuradayım, buradayım, böyle dinliyorum, şöyle dinliyorum. Heh. Sanki ben gidemiyorum değil mi? Fark eden bir şey yok. Ben de yayından sonra gidiyorum. Gece gece daha güzel oluyor. Hadi Mustafa Sandal'ın bu güzel şarkısıyla programımıza devam edelim. Sonrasında yine burada olmaya devam edeceğiz. Hiçbir yerlere kaybolmayın. Bir kez daha hatırlatıyorum. Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram hesabımıza gelebilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz. Hadi yok gerekeceğim değil mi bu şarkının adı? Şarkının ardından yine burada olmaya devam edeceğiz.

Radyo Kulüp daima yanınızda. Zonguldak telefon 0372 253 87

Maxi Show. Her yer sanki. Her yer sanki Maxi Show. Maxi Show.

yakışıyor. Bu şarkıyla beraber konumuzu bulmuş olduk. En sevdiğiniz rengi soracağım size. Ve aslında iki aynı konuyu ikiye bölmüş olabiliriz. Nasıl olacak diyeceksiniz. Şöyle olacak. Hemen açıklıyorum. Şöyle olacak. En sevdiğiniz renk birinci konumuz. İkinci konumuz ise hangi renk olmak isterdiniz? İki tane konumuz var. İkisi de birbirinden bağımsız. Demeyi çok isterdim ama birbirinin aynısı yani. Olmadı mı? Olmuyor herhalde bu konuda. Tutmaz gibi geldi bana. Yok tutar ya. En sevdiğiniz rengi sorayım ben. Diğerini karıştırmayalım ya. Değil mi? Diğerini karıştırmayalım bence. Karıştırırsak çok karışacak gibi gözüküyor. Yani hangi renk olmak isterdiniz de olabilir. En sevdiğiniz renk de olabilir. Ya diyebilirsiniz ki en sevdiğim renk kırmızı. Kırmızı olmak isterdim. Ya da diyebilirsiniz en sevdiğim renk kırmızı. Yani niye kırmızıdan şey yaptıysak onu da bilmiyorum da. En sevdiğim siyah ama mor renk olmak isterdim diyebilirsiniz mesela. O da olabilir. Olur mu? Olur yani. Neden olmasın? Hı? Gecenin konusu bundan ibaret. Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram'dan yazabilirsiniz bana. Instagram'da canlı yayındayız. Oradaki yani Instagram'daki canlı yayınımızın yorum kısmına şey yapabilirsiniz. Oradan şey yapın gelsin yani yazın gelsin. Ya da Instagram'ın DM'sinden DM kutusundan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyenler Maxi Show bir Instagram hesabım.

yanar döner, acayipsin.

aptal mıyım? Ben manyak mıyım? Nili Karaibrahim Gil radyonuzda oldu. Benim de çok sevmiş olduğum şarkılarından bir tanesiydi. Bu güzel şarkı Ben Aptal Mıyım radyonuzda oldu. Sonrasında

Tam da dinlemenin sırası. Eylem Hayat devam eder, radyonuzda olacak. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim sevgili dostlar. Gecenin konusunu attık ortaya ama kimse yüzüne bakmıyor yine. Aman konumunu bulmuyorum ben ha. Oh be. En sevdiğiniz rengi soruyorum. Aman siyah mı, kırmızı mı, beyaz mı? Bana ne? Bana ne ya? Değil mi? Bana ne yani? Ya da diyeceksin, sana ne kardeşim ya? Siyahı severim, beyazı seviyorum ya. İşin yok mu da konu buluyorsun? Diyenleriniz de vardır. Peki hayat nasıl gidiyor? Deniz kenarında olanlar. Su nasıl ya? Su soğuk diyorlardı. Doğru mu? Kafamızı sokamadık suya daha. Ayağımız soktuk ama yani. Hadi eylemle devam edelim programımıza. Hayat devam eder radyonuz olsun. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeyim. Hatta bu şarkının ardından bir şarkıya daha yer vereyim. İki güzel şarkı sonrasında yine burada olmaya devam edelim. 20.12 radyonuzda saatler.

Ay şahit radyonuz oldu. İki güzel şarkının ardından yine burada olmaya devam ediyoruz. Şimdi ise Ceza ile programımıza devam edeceğiz. Ceza kim bilir diyecek. Sonrasında yine burada olacağımızı zaten biliyorsunuz sevgili dinleyenlerimiz. Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram'da canlı yayında olduğumuzu 1500 defa söyledim. Bir 1501 olsun bu. Hadi Ceza, benim de çok sevdiğim bir şarkı diyeceğim. Ay bu da mı diyeceksiniz? Şaka bir yana, gerçekten de çok güzel bir şarkı. Ceza'nın Kim Bilir şarkısı.

0: yorum bile gelecek. Kapış kapış aşk her yerde diyecek Emre Altu. Aslında Emre Altun'dan sıcak, daha da sıcak olacak şarkısına yer verecektim ama program başında söyledim ya, hani içimizi yakan şarkılar vardır ya, ya da içimizi serinleten şarkılar dedik. Serinleten pek bilmiyoruz, o yakan şarkıları evvelallah biliyoruz ama sıcak, çok sıcak, daha da sıcak olacak. Hele ki o şarkının klibini seyredince daha böyle bir içimiz yanıyor gibi oluyor. Hadi o zaman, kapış kapış aşk her yerde.
1: Maxi Show, Maxi Show.

0: ay ay, hakkını verelim mi aşkın? Namusunu kurtaralım mı? Nasıl bir şarkı bu ya? Hakkını verelim bence. Pekala. O zaman şöyle bir şarkıyla devam edelim. Numaracı. Efendim, Maxi Show bir Instagram hesabım. Evinde, arabasında, iş yerinde, halk otobüsünde, dolmuşta, takside, yolda yürürken, deniz kenarında, göl kenarında, barajda. Evet, baraj tarafında dinleyen var benim. Yani her tarafta dinleniyoruz da. Gerçi her tarafta dinleniyoruz çok şükür. Ama bugün öğrendim ki dün akşam bangır bangır dinliyorlarmış oralarda.
1: Hiç anlamıyorsun, anladım. Sende öyle bir data yok. Ama şekilde sen
0: ol. Herkese selamlar, sevgiler buradan. Kimler, nerelerde, ne şekilde dinliyor ise.
1: Sen beni...
0: Hadi numaracı radyonuzda. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeyim. Gecenin konusunu hatırlatalım. Hangi rengi çok seviyorsunuz? Evet, en sevdiğiniz rengi soruyorum sizlere. Sizin renginiz hangisi? Sevgili Asude aramıza katılmış. Hoş geldin. Bakalım, kimseler yok diyor. Beynelmin aramıza katılmış yine. Bakalım, kimseler yokmuş Maxi.
1: Hiç anlamıyorsun, anladım. Sen de öyle...
0: Anlayamadım orasını ama büyük harfle yazdığını.

0: balkonda demiş, balkonda dinliyormuş sevgili Minnoş. Minnoş, Minnoş balkonda dinliyormuş. Siz nerede ne şekilde dinliyorsunuz? Bana yazın. Hadi güzel bir Mabel Matiz çalışması. Hemen ardından yine buradayız. En sevdiğiniz rengi soruyorum. Sizin renginiz hangisi?
1: Maxi Show.

Evet, numaracı radyonuzda olduğu Mabel Matiz sonrasında ise yine burada olmaya devam ediyoruz. Hep buradayız zaten, biz de hiçbir yere ayrılmadık yani, evet. Sevgili Aygül de evdeymiş, evde dinliyormuş. WhatsApp'tan gönderdi. Acaba WhatsApp numaramızı şöyle bir versek mi acaba bir kereye mahsus? Yok, korkuyorum. Vermeyeyim dedim size. Sevgili Aygül de evde, ben de buradayım demiş. Hoş geldin, sen de buradaysan. Evet, evde dinliyorum. Hiçbir yere gitmedim, evdeyim diyor. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili Aygül'e de. O zaman bu çalışmamızda, bu şarkımızda sevgili Aygül'e armağan edelim. Minnoş da sevgili Asuleri balkonda dinliyormuş. İşte balkonda dinleyen var, evde dinleyen var, terasta dinleyen var, yolda yürürken dinleyen var, kına gecesinde bile dinleyen var. Yani her yerde, her şekilde radyo dinlenebiliyor. Asuk'a da diyor ki Pino diyor gruba yazdı diyor ama kendisi yok diyor. Onu dün yazdı o. Onu dün yazdı. It's my life, take it or leave it, set me free. What's that crap I want? Yoksa bugün mü yazdı? Ben göre bakan bakmadım daha. Life, live your own life, set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop. Şimdi kıraç yorumuyla çayır çimen geze geze oldum ben bir geveze. Kızına gönül verdim, darılma hanım teyze. Radyonuzda olacak. Aygül'e göndereceğiz bu şarkıyı. Aygül'ü annesiyle beraber dinliyoruz zannediyorum. Annesine de selamlar, sevgiler. Aynur Hanım'a selamlar, sevgiler göndermiş oluyoruz. Hadi kral sonrasında yine burada olacağız. Minnoş, sana da bir şarkı göndereceğiz.

Kız ama sen de kayboldun herhalde. Burada mısın? Ha buradaymış. Bir geliyor, bir gidiyor. Bir geliyor, bir gidiyor. Bir geliyor, bir gidiyor. Heh, bu gülüş iyi. Pekala, çayır çimen geze geze radyonuzda olsun. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeyim. Bu şarkının ardından Minnoş'a yani Asu diye bir şarkı göndereceğiz. Ankara rüzgarını göndereceğiz. Ankara rüzgarı.

Of nenem, of nenem, of of. Gelin olacağım diye nedir bunun tafrası? Of nenem, of, of nenem, of, of nenem, of, of nenem, of, of. Bakalım oradaki dağlara bakıyoruz, yıkılmıyor. Buradaki dağlara bakıyoruz, yıkılmıyor. Şuradakine de bakıyoruz, yıkılmıyor da yıkılmıyor işte. İnadına yıkılmıyor ya. Ama onun en iyisini Ferdi Baba yapıyor. Bir of çeksem, Ferdi Baba değil mi? Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır diyor ya. Öyle bir of çekiyor ki yıkılıyor. Biz Ankara rüzgarını gönderecektik Minnoş'a. Minnoş burada yok ama biz yine Ankara rüzgarı dedik. Bir Ankara rüzgarını gönderelim. Aygül de demiş ki sizin şu grubu merak ediyorum demiş. Öyle bir grup ki bu. Yani bu grup nasıl oldu biliyor musun? Şöyle bir oluştu bu grup. Aslında bir şarkıdan oluştu. Yani rastgele şans eseri. Suçum Yok Masumum diye bir şarkısı var Soner Arıcan'ın. Stop telling people. İşte o şarkıyla beraber 4 arkadaşımızı etiketledim ben. O 4 arkadaşımızı etiketledik ya, hani paylaşırken işte ayrı ayrı gönder, işte grup kur yazıyor ya, ben meğerse grup kurmuşum orada.

O grup 4 kişiyle beraber öyle kaldı. Gruba kimseyi eklemedik. Öyle kaldı yani 4 kişi mi? 5 kişi miyiz ya? Kaç kişiyiz? 4 müyüz? Ben varım grupta. Pino var. Asude var. Lili var. Bir de Nur var. Nur yok artık. Var da yok. Var ara sıra. Nur. Hepimiz ayrı yerlerdeyiz. Ben Zonguldak'tayım. Minnoş yani Asude Ankara'da. Pino ile Lili İstanbul'da. Nur İsviçre'de. Pardon İngiltere'de. İsviçre aradan çık. Çık aradan İsviçre. Adana ayrıl Adana. Yani işin şeyi bu yani özü doğrusu bu yani. Yanlışlıkla kurmuş olduğumuz bir grup öyle kalıverdi. Orada kaynatıyoruz işte yani. Enteresan şeyler olabiliyor orada. Yoksa ben bilmiyor muyum gruba 5-10 kişi ekleyip işte herkes birer kişi eklese, 10 kişi bir kişi eklese işte 10 kişi bir kişi ekledi. Ne oldu? 10 kişi bir kişi eklerse ne olur? Çoğalır. 10 kişinin eklediği o kişilerde bir kişi daha eklese yine çoğalırız. Öyle grup bayağı bir çoğalır ama biz onun peşinde değiliz ya. Öyle kalıverdi. Ondan sonra kapatmadık da grubu. Orada kaynatıyoruz. İşte cadı kazanı gibi yani. Hazır arkadaşlar da burada yokken ben biraz arkalarından konuşayım. Gerçi radyodan dinleyen dinliyordur. Biliyorsunuz ki radyokulüp.com adresinden ya da radyokulüp.com.tr adresinden dünyanın dört bir yanından beni kesintisiz ve net bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. İnternetten dinleyebiliyorsunuz, televizyondan, televizyonda da yazdığınız zaman ya da televizyonda radyo uygulamasını indirdiğiniz zaman işte radyo kulesi gibi uygulamalar var. Onları indirdiğiniz zamanlardan da bana ulaşabiliyorsunuz. Yani beni dinleyebiliyorsunuz. Beni dinleyebileceğiniz gibi radyo kulübü dinleyebiliyorsunuz. Birçok radyoyu dinleyebiliyorsunuz ama birçok radyoyu bırakın siz bizi dinleyin. Yani beni dinleyin. Bugün biraz böyle Instagram sakin geçiyor. Bana da diyorlar TikTok'tan yayın aç. Bak sinirleniyorum. En son açacağım TikTok'u. Yok TikTok hesabımız da var. Onu da hatırlatalım. Maxi.show TikTok hesabımız da var. Oradan da bir dönem böyle yayın açtım ama orayı pek sevemedim ben. Tamam katılım çok oluyor ama pek böyle haz veremedim gibi bir şey oldu. Başka bir alem orası ama katılım bayağı bir fazla yani. Her neyse şimdi Ankara Rüzgarı radyonuzda olsun. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeyim biliyorsunuz. Buradayız. Saatlerimiz 20.44. 20.44 olmuş saatlerimiz ya.

boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Yoksa rüzgarı mıydı? Kızları mı rüzgarı mı? Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına.

Evet, boş yere ağlama kalbini bağlama. Ankara kızlarına radyonuzda oldum. Şimdi grup Merdiven radyonuzda olacak. Çiçeği burnunda. Bir baktı fena çarptı. Hemen kanım kaynadı. Hiç umrumda değildi. Beni ne hale getirdi. İnce narin nazinin. Yok ince narin nazinin. Nen nen nen nen nen nen nen. Hani bilmeyince uyduruyoruz ya. Öylesi bir şarkı, hani bilmiyoruz uyduruyoruz. Nen nen nen

Evet, bir oyuncu değişikliğine gittik. Burada siz görmüyorsunuz tabii ki. Devam ediyoruz. Şöyle bir oyuncu değişikliğine telefon değişikliği yaptı. Bir tanesi yanıyor ya, yandı vallahi yayında. Instagram adresimizi bir kez daha hatırlatalım. MaxiShow bir Instagram hesabım. TikTok hesabımızı da hatırlatalım da lazım olur yani. Maxi.show TikTok'tan da yayın açabiliriz. Hadi o zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şöyle bir Nazan Öncel'le programımıza devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Nazan Öncel'le programımıza devam ediyoruz. Nokta nokta bir sen bir ben bir aşk bir aşk olsa nokta nokta radyonuzda olacak. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. 20.50

0: Var mı sizin de böyle bir sen bir ben bir aşk bir aşk olsa nokta nokta diyebileceğiniz insanlar hayatınızda? Hı? Değil mi? Ama nasıl bir söz ki o ya, bir sen bir ben bir aşk olsa nokta nokta, gerisi niye nokta nokta oluyor ki orada?
1: Bir aşk.
0: Nazan Öncel sonrasında şöyle benim sabaha karşı dinlemiş olduğum ve enerjisine hayran kalmış olduğum bir şarkıyla programımıza devam edeceğiz.

0: aramıyor, sormuyor. Lilicim gelmiyor geceleri. Ya Ayşe'cimiz aramıza katılmış. Ayşe hoş geldin. Sevgili Lili hoş geldin. Selam Maxi Show demiş. Aleykümselam hoş geldin. Dışarıdayız fırlamacım, selam vereyim dedim demiş. Teşekkür ederim, mutlu oldum. Sabahtır bekliyoruz ya. Ama neler konuştuk. Arabası kaldı. Kaldı, yolda da kaldı. Of, of. Yeğenlerim ne demiş? Pekala. Ne var ne yok oralarda demiş. Ne olsun be? Oralarda ne var ne yok? Yunanistanlarda. Benden günah gitti. Bu arada Instagram'daki yayında beni net olarak görebiliyor musunuz? Yani bugün daha net mi görüyorsun? Yani şu anda beni net mi görüyorsunuz oradan?
1: Şu garip yüreğim güzelim, böyle sevda.
0: Yoksa her zamanki gibi miyiz? Yaratan. Bu sefer daha mı parlağız? Yani bir oyuncu değişikliği yaptık şu anda da.
1: Şu garip yüreğim güzelim, ille de.
0: Yani her zamanki gibi ise şey yapacağız, yine eski formatımıza döneceğiz. Yoksa böyle devam edeceğiz.

iş görüyoruz demiş. Her zamankinden daha farklı mı görüyorsunuz bugün? Ben şimdi buradan bakıyorum. Burada tam anlayamadım ben ya. Kız saçımın beyazları gözüküyor. Bak burada da pembe var bir tane. Yanlışlıkla pembe değdi buraya. Pembiş pembiş. Oradan ne kadar belli oluyor belli oluyor bilmiyorum ama şurası bildiğim pembe ya. Gecenin konusunu ben bir kez daha hatırlatıyorum. Gecenin konusu sizin rengin.

Yunanistan'da ne olsun demiş. Tatil sezonu açıldı. Millet denizde diyor. Bak herkes denizde hakikaten. Şu an sahilde, denizde etkinlikler falan var. Ben buradayım ya. Bak, ben buradayım. Şu garip

gitsen de hep iş olmaz ki diyor. Değil mi Ayşe? Değil mi yani? Arada sen, ben hep gidiyorum zaten ama yani. Ama şimdi gelmeyince de olmuyor. Kızıyorlar bana niye gelmiyorsun diye. Sen de uzun zamandır yoktun ya. Uzun zamandır görmüyorduk seni sevgili Ayşe'ciki Yunanistan'dan Ayşe. Pekala. Saz mı caz mı radyonuzda ol... Çağla, saz mı caz mı radyonuz olsun. Hemen sonrasında yine burada olacağız. Oralarda mevsim yaz mı? Şarkının ardından geliyorum bir yerlere ama hiçbir yerlere kaybolmayacağım.

Evet, ben renkli bir insanım, yerine göre yerine göre demiş. Hayat bunu da yazıları küçük ya. Hayat renkleri güzel demiş. Genelde şeffaf, bazen siyah, bazen gökkuşağı, her renk olabiliyorum diyor sevgili Ayşe. Evet, yoktum Ayşe demiş. Yeniden ama demiş, olmaya hazırlanıyor diyor. Ha, yeniden gelecek değil mi? Yani dönüşüm muhteşem olacak diyor Ayşe. O zaman hoş geldin.

0: Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine.
1: Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena.
2: Şimdi Barış Manço'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Bal Böceğim radyonuzda olacak. Sonrasında ben yine burada radyo kulüpte olmaya devam edeceğim. 21.09 bugün de vakit geçmiyor gibi geliyor bana. Bugün de öyle geliyor sanki, sürekli saat söylüyorum ya. Ben sürekli saat söylüyorsam demek ki bana saat geçmiyor gibi oluyor. Çünkü az önce saat söyledim. Öyle geçmeyecek gibi sanki bugün.

Evet, Barış Manço'nun ardından burada olmaya devam ediyoruz. Diyorum ki diyor, anne oluyorum yeniden demiş. Tebrik ediyorum, seni kutluyorum ve Allah tamamını erdirsin diyorum. Allah analı babalı büyütsün şimdiden. Bu şarkıyı da sana gönderiyorum. İzel Çelik Ercan, özledim. Diğer kızlar yok bu akşam galiba demiş. Onlar bazen geliyor. Yani bazen derken bugün yoklar. Dün buradalardı. Bugün Lili geldi gitti. Asude geldi gitti. Diğer kızlar bazen oluyor. Bazen hava sıcak işte yani. Ben varım yetmiyor muyum? Ben varım yani. Hadi bu şarkı senin için gelsin Ayşe. Şarkı sonrasında biliyorsunuz zaten.

bırakıp da gittin gideri. Dudakların bomboş şimdi. Giderken hiç düşünmedin mi? Yalnızlık tak etti canıma. Ağlarken duyduklarıma. Özledim özledim seni ben. Ne güzel şarkı yazmışlar değil mi zamanında? Ve hala dinlenilebiliyor o şarkı. Çok güzel bir şarkı ya. Yoş hadi. Bakalım. Güzel bir Hakan Peker çalışması. Benim burada bir telefon daha var. Kendi kendine bir şeyleri bir yerlere giriyor. Bir şeyler oluyor. Sen hayırdır ya? Sen ne oldun sana? Ne oldu böyle?

Efsaneydi, efsaneydi. Senle beraber olmak. Efendim devam ediyor. Sevgili Onur dinlemekteymiş. WhatsApp'tan yazdı. Şu an Instagram'a sesimiz gidiyor değil mi? Evet, gidiyor herhalde. Sevgili Onur'a selamlar.

Sevgiler göndermiş oluyoruz. Şimdi çalacağımız şarkıyı da sevgili Onur Kaya'ya armağan edeceğiz. Onur Kaya geliyor. Dur sen dil ya. Sen bir kenara abi. Bir dur senden dinledik. Sen niye hemen böyle araya giriyorsun ya? Hakan abicim. Hakan Peker'cim. Az önce çaldık senden. Sen niye hemen araya giriyorsun öyle? Biz Ceza'dan bir şarkı çalacağız. Bu Ceza'dan çalacağımız şarkıyı da sevgili Onur Kaya'ya armağan edeceğiz. Kim bilir radyonuzda olacak, sevgili Onur için gelecek bu şarkı. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Evet bakalım, Akçay'dan Garaj Art Shot aramıza katıldı. Hoş geldiniz. Evet, WhatsApp'a şu an bakamıyorum ama... İşte oyuncu değişiklik yaptık, telefon değişti. Bir telefon tek kafayı yedi burada. Kim bilir? Kullanmış olduğum telefonu şu anda aktif olarak yayında kullandığım için bir haber veren dostum. Fotoğrafa bakamıyorum. Radyodan mı dinliyorsunuz beni? Şimdi her yanım dikenli tel ve mayınlarla çevrili. Ben özgürlükten vazgeçtim, savaşım hiç... Bu şarkıyı armağan edeceğim sevgili Onur'a ve yanında kimler var ise onlara armağan olacak. Kimler dinliyorsun sevgili Onur Kaya'nın yanında? Kimler var ise onlara da göndereceğiz bu güzel şarkımızı. Çok güzel bir şarkıdır. Ben bu şarkıyı ilk Onur'un sayesinde keşfettim. Bunu da söylemiş olayım buradan. Sen anlamazsın asla. Günahsız sen, sus konuşma, kes yeter şarlatan. Senin elinde değil ki kader. Hadi Ceza ve Kim Bilir radyonuzda. Sonrasında yine buradayız. 21-23 radyonuzda saatler, dedim ya vakit geçmiyor. Saat söylüyoruz ya vakit geçmiyor. Bu şarkıdan sonra bir de Sagopa Kajmer radyonuzda olsun. Sago radyonuzda olacak. İki güzel şarkı. Bu iki güzel şarkıyı sevgili Onur'a armağan edeceğiz. Onur Kaya'ya ve yanında kim ya da kimler var ise onlara gelecek bu güzel iki güzel şarkımız. Maxi Show. Bu şarkıyı ben bilmiyordum. Daha doğrusu Ceza'nın çoğu şarkısını biliyorum ama bu şarkıyı bilmiyordum. Onur'un sayesinde bu şarkıyı öğrendim. Odur budur yer veriyorum bu şarkıya. Hadi bakalım o zaman. Sevgili Onur Kaya'ya ve yanımda kimler varsa onlara armağan oluyor bu şarkı.

Sevgili Onur Kaya'ya armağan ediyoruz. Torpilli iki şarkı birden. Ya. Hayat bugün, bugün, bugün, bro. Kimse çizilmez be, takma kafana be, bro. Önüne geçebilecek imkanı yok.

güzel şarkının ardından yine burada olmaya devam ediyoruz. Şimdi ise Adam Olaydın da Beni Alaydın radyonuzda olacak. Pınar Aylin Yorubuyla sonrasında yine buradayız. Evet. Buradayız yani. Hadi bu şarkıyı da seviyoruz. Geleceğiz. Birçok kişi söyledi, birçok kişi seslendirdi bu şarkıyı ama Pınar Aylin ayrı bir güzel söylüyor ya. Artık gelmiş.

Adam olaydın da beni alaydın radyonuzda oldu. Pınar Aylin yorumuyla sonrasında şöyle bir Hande Yener'le benden bir tane daha yok radyonuzda olacak. Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. 21.34 yani yine saat söylüyor. O takıtı başladı. Yani vakit geçmiyor gibi hissediyorum ben. Ondan böyle saat söylüyor. Bunu birçok kez söyledim. Burada ne var? Peki burayı bitirdik. Hadi benden bir tane daha yok radyonuzda. Sonrasında buradayız.

Efendim devam ediyoruz programımıza. Bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonundasınız. Radyo kulüptesiniz. Bugün olsa hakkımız. Hadi güzel bir şarkı arası daha verelim. Sonrasında aslında slow şarkılara geçiş yapacaktım ama vazgeçtim ya. Vazcaydım derler.

Evet, Ayşe Hatun Ünal yorumuyla çak bir selam radyonuzda oldu. Devam ediyoruz programımıza. Ayşe Hatun Ünal'ın onun değil mi şeydi ya, sarılmandan belli belli kıracağım mı bölümü? Bölümü diye bir şarkı. Onun değil mi o şarkı? Sarılmandan belli kıracağım mı bölüm? Kim bu ya? Dur, merak ettim, bakayım dur.

Ha, çeksene elini. Ya. Doğru, Ayşe Hatun Önal. Sarılmandan belli. Kıracağım mı bölümü? Yeah. Hatlar Adana çıkar, Adana çıkar, Adana. Adana çıkar, Adana.

Efendim Maxi Show'dasınız. Radyo kulüptesiniz. Evet, burada biraz yabancı olduğumuz için nasıl gözüküyoruz bilmiyoruz ama TikTok'ta yayındayız şu anda. TikTok dediler, dediler, dediler, ben de geldim. Ne yapayım?

Pekala. Dinleyelim mi? Sarılmandan belli, kıracağım mı belimi? Çok canım acıdı, çeksene elini. Ayşe Hatun Önal sonrasında buradayız. Bak yine söyleyeceğim. Yine dayanamıyorum. Ne yapayım? Saati söyleyeceğim şimdi. 21.43.

Evet, enteresan şarkılardan bir tanesi. Sarılmandan belli kıracağım mı bölümü? Çok canım acıdı, çeksene elini. Bir döneme damgasını vuran şarkılardan bir tanesi. Bir de şey diye bir şarkı vardı ya. Bunu kimse, onu yayınlayabilir miyiz? Yayınlarız ya. Geçtiğimiz günlerde aslında bir konu isteyecektik. En garip şarkı sözleri diye. Şimdi mesela şöyle bir söz var şarkıda. Bak geliyor. Dinleteceğim ucundan. Şöyle bir gelirse eğer. Yavaş geliyor bizimki. Geç. Evet, geliyor. Evet. Bu da enteresan şarkılardan bir tanesi. Bir tanesi diyor, sarılmandan belli kıracağım bölümü diyor. Bu da daha farklı bir şey söylüyor. Kondom.

program devam ediyor. Burası Radyo Kulüp Maxi ben. Maxi Show. Mama Maxi Show. Son 2, 3, 4. Acaba bu ablamızın konserine giden var mı ya? Tuğba İkinci. Bu ablanın bir de O Şimdi Asker Canın Neler İster diye bir şarkısı var değil mi? Enteresan şarkı. Ya bu konuyu yarın akşam işleyelim istiyorum ben. Bu arada hoş geldiniz. TikTok'ta yayındayız. Maxi.show. Instagram Maxi Show 1. TikTok Maxi Show. Facebook Maxi Show. Eski Twitter şimdi X, orada da Maxi Show. Her yerdeyiz.

Enteresan ama gerekli yani. Burada bir mesaj var. Hani eline beline, onu anlamadım ben. Beline. Eline beline, diline yok. Dil yok. Orayı karıştırmıyoruz, evet. Pekala, son 10 dakikamız. 10 dakika sonra defolup gideceğim buradan. Karanlığa karışıp kaybolacağım. Minnak bir selam vereyim dedim. Hepiniz

0: Vallahi kimler geliyor, kimler gidiyor, gelenleri görebiliyorum ama kimler geliyor tam olarak net göremiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kimler nerelerde ne şekilde dinliyorsa, evinde, arabasında, iş yerinde, halk otobüsünde, dolmuşta, takside, yolda yürürken, deniz kenarında, göl kenarında, ne bileyim çimenlere yayılmış bir şekilde piknik yapanlar, çay kahve içenler, gazoz içenler, gazoz içen evet var mı? Yok Nur abi. Nur abi dur. Olmadı Nur abi. Oldum olmadı ya. Olmadı. Çıkma sen ya.
1: Çıkacağım.
0: Çıkmayacaksın. Çıkmayacaksın ya.
1: Çıkacağım.
0: Gerçi ben konuklu programları bıraktım ama Ayça'yı bağlayabilirim. Bu soruyu sormak istiyorum ben Ayça'ya. Yani peşine bıyıksız hiç takılmadı mı? Hep bıyıklı mıydı? Gaytan bıyıklı mıydı? Bak yine bir şarkı var. Gaytan bıyıklarımı sürsem nirelerine? Varsa sizin de böyle enteresan şarkılarınız bana yazabilirsiniz. MaxiShow1 Instagram hesabım. Maxi.show ya da MaxiShow TikTok. Maxi Show Facebook X Maxi Show. Ya

0: Ayça radyonuz doldu. Buraları yıkılıyor, benden yıkılıyor. Her gün peşine bıyıklı takılıyormuş. Olduk yani, radyonuz olduktan sonra devam ediyoruz programımıza. Son 5 dakika, defolup gitme zamanı geldi. Gidiyoruz. Defolup gidiyorum. Bir kolunu çökseydim öteki de fena değilmiş. Ya Rabbim sen neler yaratıyorsun, kurban oldu. Yanlış bastım. Arada böyle basabiliyorum, yanlış. Ne yapalım, şöyle buraya dokunuyorum. Radyo kulüp diyor. Şuraya bakıyoruz.
1: 95.4

0: şimdi veda edeceğiz ama veda şarkımızı seçmeye çalışıyorum bir yandan. Ben buldum veda şarkımızı. Bum bum bum. Daldan hop dala uçtum. Sonunda bir dala kondum. Nedir o daldaki durum? İşte onunla veda edeceğiz. Yani şeyle veda edeceğiz. Seden Gürel'le veda edeceğiz. Bu şarkıyla beraber 90'lı yıllara ışınlayacağım sizleri. Evet, bu akşam bana Aylan Süreyi'nin sonuna geldik. Burası Radyo Kulüp. Maxi ben. Maxi Show'dasınız. Cuma, cumartesi ve pazar günleri 20-22 arası Radyo Kulüp'te, Maxi Show'da, en manyak radyo programında ve biliyorsunuz ki bu programda her an her şey olabilir.
1: Maxi Show.
0: %100 canlıyız. Yarın akşam saatler tam 20'yi göstermiş olduğunda, 20 diyorum ama bazen 19'da da gelip sürpriz yapabiliyorum. Görüşmek üzere. Yarın akşama kadar herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız, yüreğinizden de sevginiz asla eksik olmasın. Her programı sonlandırırken söylemiş olduğumuz gibi, her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınızla ve her şey biter, bir şey asla bitmez. Işık ve sevgiyle.

Verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

Yıldızlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber.